0: Mamimimleri işitme korabilirim. Delikleri gösterebilirim.
1: Hello daddy. FIFA 18 Berno.
2: Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi?